helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xoran ezbe strani juan ra

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrim ve çenti.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Esikut vijana nuda. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne bit.

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbuke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbuku te peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

helbeste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan giridana wan bir ribertiye gele xwarın ezbe strani juan

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiyo gele xoran ezbe strani juan ra

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim be çenti.

0: Ama zemrin bi bezin teeli ya da şüştün bi bezin teeli kefakirin bi bezin teeli serim edane ve tavanı şedina bi bezin teeli daha meser darani darbesta bi bezin teeli bir reyhistin bi bezin teeli danime kabru kabristani bi bezin teeli danime kabru reşu tari bi bezin teeli suvala akırna kırda bi bezin teeli terkhine meleda bi bezin teeli Tiyi çer çave maha sağ zikirin bi bezin teeli pişta hamza zikirin bi cakiza çarda şali bu karu bi khenli Her sali daha berdil kadri emi uçtu ozağa kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalime işar her sali emi tamam mezevdu tekatı merrami sana keşte de khoha azim. Bu ne pırsa teliyam dikirdi bir yeke pşar rengi çütüm teli teliyam bir yeke ben ziravi. Çağ vekir lübis ve teli çapil direci porke cenab kandile gazene ziravi şeydi ayeli. Gidiye gel o ve ismi ye hafkuniye mesel muharabu avet ahabu tecbuna rami şahane ki zani asekir verdiyenli. Tusir bi geyşale hafşale mi tamam vazir rami şahane gezite de khazim qalbi gari miskini harami meri kharabda dir gavri etu nahili ya ma khayi
1: hafşale mi tamam ve hafkuniye mesel muharabu avet ahabu tecbuna asli jibuna rami şahane ki kir verdiyenli. Gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره